Bu Eni di warung menuju calik gerak goyang Bu Eni. Iya, begitulah asik. Tania, Mang Asep, joget.